0: kararsan çık saraydan. Ağlıyorsan dön yoluna. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Radyo Ses. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden kalp.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yeni Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: şükür tekrar kavuştuk birbirimize. Bir hüzünlü şarkı oldu, kurban olduğum ayrılık bize. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Canım kardeşim, duydun. Aslanlar gibi Arif Güvenç, Oltay ve elbette bugünlerdeniz. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Sevgili dinleyenler, karnınız tok mu, sırtınız pek mi? Tabii canım, program başındayken ben böyle sorarım. Bankalardaki müşteri hizmetleri gibi. Baba her şeyi soruyorlar ya, vallahi söylüyorum. Yok işte müşteri numaranız, yok annenizin kızlık soy isminin 3. 5. harfi, yok şifreniz. Yemin ediyorum en son şunu soracaklar. Diyecekler ki en son kimle öpüştünüz? Yani... Velhasıl çalışan herkese kolay gelsin. Şimdi canım ciğerim, buradayız. Kurban olduğum, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı, gerekçeyi bilenler mutlaka biliyorlar. Canım kardeşim, ben yapıyorum diye söylemiyorum ama radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime başlıyor. Kurban olduğum. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Elbette kulaklarınıza getireceğiz. Malum, siz hepiniz ben tek. Tabii canım. Ya bir şey söyleyeceğim. Kısmetini arayanlar da bugün, hakikaten söylüyorum. Bak bugün böyle bir haber var. Babacığım, insan birazcık da çabalamalı. Gerçekten söylüyorum. Benim bir çabam yok. Çabası olanlara başarılar. Aa bak, habere bak. Hatay'da bir genç kızın sevdiğine kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı yazı. Demiş ki böyle bir 20 TL üzerinde bu yazıyor. Bu parayı benim demiş sadakam olsun. Lütfen diyor, bu parayı bulan bana dua etsin. Alper'i çok seviyorum Allah'ım diyor. Onu bana nasip eylesin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık yazmış kız. Dedim nasıl ya? Kız valla demek ki o kadar çok seviyormuş ki paranın üstüne aynen böyle yazmış. Hatay'ımızda bir genç kız. Aynen bu. 20 TL'nin üzerinde ben bu parayı diyor sadaka param olsun lütfen diyor. Bulan diyor bana dua etsin diyor. Ben diyor Alper'i çok seviyorum. Allah'ım diyor onu bana nasip eylesin. Güzel bir geleceğimiz olsun diyor. Kavuşalım diyor ya. Vay be. Dedim canım kardeşim, çocuğa sevdiğini söylesen kavuşma ihtimalin daha yüksek. Yani... Bir de bir şey söyleyeyim mi? Sevgili dinleyenler, tecrübeyle sahiptir. Canım kardeşim, kimseyi bu kadar sevmeyin. Yemin ediyorum paradan önce sizi harcarlar. Vay be. İşte bak, insan aşık olunca mantık tatile giriyor. Benim böyle bir aşığım yok, hakikaten söylüyorum. Canım kardeşim, ne bileyim, acı tecrübelerle dolu böyle bir geçmişim var. Özel hayatım var. Benim sevgililerim hakikaten söylüyorum ya. Gelir dairesi başkanlığı gibiydi abi. Hep alıyorlar, hep alıyorlar. Verdikleri bir şey yok. Bir nevi de tüye benzetiyordum çünkü her söylediği yalan. Dur, buradan bir şeyler verebilirim size. Şimdi bir afyonu patlatalım, kurban olduğum, bir kendimize gelelim. Malum ne diyoruz, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, kurban olduğum, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize selam olsun. Canım kardeşim, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlu Arif Güven, bak ben de seni dinliyorum diyen herkese selam olsun dostlar. Elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza da çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum ya. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Programa başlamadan önce gelen mesajlara bakıyorum. Mest, vallahi mest. Yavrum düşün artık nasıl bir iş yapıyorsam. Ya kızlardan bile iltifatlar duyuyorum ya. Tabii canım ya. Bu işi bu yüzden seviyorum. Vallahi söylüyorum bak. Kızlardan bile iltifatlar duyuyorum. Özel hayatla ilgili iltifat nerede? En son herhalde ilkokul 2'deyken bir kız bana iltifat etmişti. Vallahi hiç oğluk bir durum yok ya. Sadece silgin çok güzel kokuyor demişti bana. Özel hayatımda bir kızdan aldığım son iltifat oydu abi. İlkokul 2 miydi, 3 müydü, neydi? Silgin dedi çok güzel kokuyor Arif dedi. Canım kardeşim ya, kurban olduğum, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler, birazdan bir yoklama zamanı, bilenler mutlaka biliyorlar. Arkadaşlarımız selamlar yolluyor. Biz de o selamları mümkün olduğu kadar seslendirmeye çalışıyoruz. Siz de yollayabilirsiniz 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum yavaş yavaş, 0530 071 43 55. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Dolayısıyla şöyle bir selamlaşalım, bakalım sesimiz nerelerde, nerelerden ne selamlarımız var. Birazdan mı? Evet abi. Canım kardeşim, artık başlayalım. Sevgili dinleyenler, biz buradayız. Ufak ufak başlıyoruz. Bizimle gelecek olan bütün dinleyenlerimize de iyi yolculuklar olsun abi.
1: Arif abi, iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Showtime.

Sabahtayız burada. Sevgili dinleyenler, malumunuz bunları sımbatörleri ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Bu kokulu silgi muhabbetini herkes takmış, hakikaten söylüyorum. Vallahi söylüyorum, şaka değil abi. En son iltifatı bir kız tarafından ya ilkokul 2'ye gidiyordum ya ilk 3'e gidiyordum, tam hatırlamıyorum ama o zaman almıştım. O da şuydu, dediğim gibi kız bana şey söyledi, dedi silgin çok güzel kokuyormuş, bu kadar yani. Son acıma bu sevgiliyi tüye benzettim dedim, benim sevgililerim hakikaten söylüyorum tüyük gibi. Babacığım her söyledikleri yalan olur mu ya? Buna çok gülmüşler. Soralım bakalım dinleyenlerimize, canım kardeşim sizin de şu anki sevgiliniz ya da eski sevgiliniz baba hangi kuruma benziyordu? Valla giriş konusu bu olsun. 0530 071 43 55 Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası, bir kez daha söyleyelim. Giriş konusu bu olsun abi, biraz böyle bir eğlenelim. Benimki dediğim gibi gelir idaresi başkanlığı gibiydi abicim. Hep alıyor, daha bir şey verdiğini görmedik. Sevgilinizin benzediği devlet kurumu abi. Yazın yollayın. 0530 071 43 55 Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası. Şimdi biz bakalım ne oluyor ne bitiyor. Nerelerdeyiz canım ciğerim. Şimdi şunu da hatırlatalım bir. Tamam, WhatsApp numaramızı verdik de. Kurban olduğum, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Hiç oğluk bir durum yok. Arif Güven Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır zaten. Twitter yeni ismiyle X. Arif Güven, Arif Güven. Buyurun, selamlar, selamlar, selamlar. Çok çok teşekkürler gençlik. Manavgat'la başlayalım. Manavgat burada patron, yaz yoklamaya. Keşan'ımıza selam olsun. Kurban olduğum Mardin burada abi, yaz yoklamaya. İzmir merkez, Çanakkale, Biga. Buyurun İnegöl'ümüze selam olsun. Bugün İnegöl'den bir evlilik haberi vardı herhalde değil mi? Var var. Damada işkence, bakacağız. Nazilli burada abi, yaz yoklamaya. Londra'dan selamlar. Buyurun Yozgat, yaz yoklamaya. Karaman burada. Bilecik burada. Yalova burada. Tokat burada. Bandırma burada. Antakya selam olsun. Elbistan aynı şekilde. Samsun, Bafra, kurban olduğum hoş geldiniz. Buyurun Burhaniye, selamlar. Reis neredesin ya? Ordu'yun ya. Eyvallah kardeşim be. Baba eskiden selam abi. Erzincan, Eskişehir, Silifke, Kahramanmaraş, toparlanmışız. Giresun ne kadar güzel. Yavru vatan Kıbrıs. Vallahi söylüyorum, Ankara'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Ankara, vay be. Ankara çok, hakikaten söyleyeyim. Benim fikrim şu, Ankara ile ilgili dünyanın en iyi fizikçileri. Babacığım Ankara'yı hakikaten söylüyorum, gidip yerinde bir incelemeli abi. Çok güzel bir şehir ama şehirde boyut kavramı yok abi. Ben Ankara'da arkadaşımın evine gittim. Baba 4 kat merdiven çıktık. Eve girdik, salondan bir baktım. Aha, bahçe katındayız. Bahçe katındayız, kediler bana bakıyor. Dedim oğlum 4 kat çıktık ya. Vallahi enteresan. Özellikle Çankaya. Bak bilenler mutlaka biliyorlar. Hiç gittiniz mi? Çankaya'da bulundunuz mu? Çankaya'nın durumu şudur. Ya normal şartlarda bir yere giderken yokuş çıkıyorsan dönüşte inmen lazım değil mi? Ankara'da babacığım dönüşte de yokuş çıkıyorsun. Güzel mi? Güzel ama. Şimdi bakam bakam bakam bakam bakam. Bir telefon arabamız olmuş, iptal olmuş. Buyurun. Adaşım yollamış. Eyvallah kardeşim benim. Selamlar. Arif Efendi kolay gelsin. Foça Genceli'den. Orhan'ım canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. Hoş geldin paşam. Şükür kavuşturana. Osman'ım. Patronum al beni yoklamaya diyor. Burası neresi? Bakalım bakalım. Sinan'ım canım kardeşim. Bak kemik kadro buradayız abi. Mehmet abi gelmiş. Allah. Bakarız. Merhabalar. Merhaba. Mehmet güzel, Mehmet güzel. Teşekkürler, mesajınız gelmiştir. İsviçre, Zeynep, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Yaz yoklamaya Mersin, Bozyazı'dan Eyüp, Özaydın. Selamlar, gençlik. Adana'dan selam, İsa ben, kurban olduğum. Abi iyi yayınlar. Foça Deniz Kuvvetleri'nden selamlar. Enerjine hayranım. 2018'li uzman jandarma devrelere selam. Mehmet Duru, canım kardeşim. Bütün asker kardeşlerimize selam olsun. Buyurun. Arif Güvenç Oltay'ım. Eyvallah kardeşim benim. Baba bir dünya mesaj var ya. Selamlar Arif'im. Yalova'dan selam. Eyvallah canım ciğerim. Abi iyi yayınlar. Hatay'da çalışıyorum. Sivaslıyım. Severek dinliyoruz abi. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi söylüyorum.
abiyle Mehmet abiden ses yoksa biz buradayız Arif'im. Ay kurbalarım ya. Mehmet abi burada ya. Geldi. Upuzun bir şey yazmış. Bakacağız. Vallahi sevgili dinleyenler, şöyle bir şey yapalım. Çiçeğim, bir mola verelim. Moladan sonra hem gelen mesajlara bakalım, hem de memlekette ne oluyor ne bitiyor haber başlıkları, aynı zamanda günün bir tık böyle bir giriş konusunda verdik zaten. Sevgilinizi hangi devlet kurumuna benzetirsiniz abi? Giriş konusu bu. Evet abi, sevgilinizi hangi devlet kuruluşuna benzetirsiniz? 0530 071 43 55 Arif Güvenç Off Time WhatsApp numarası.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Bayanlar baylar, Radyo Rouge eşi, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin, biraz daha yükselin. Arif Güven, yayında. Çiçeğim, sevgili dinleyenler, elbette memlekette olup bitenlere, haber başlıklarına bakacağız. Fakat böyle giriş konusu verdim, dedim ki kurban olduğum şu anki sevgilinizi ya da eski sevgilinizi herhangi bir devlet kurumuna benzetseniz neye benzetirdiniz? Baba çok güzel bak, diyor ki Kadıköy Belediyesi gibi benimki abi. Bugün diyor, yarın gel. Güzelmiş. Selamlar, iyi yayınlar. Abi benim eski sevgilim devlet planlama teşkilatı gibiydi. Devamlı bir plan var ama diyor icraatlar hep benden bekleniyordu. Buyurun. Eşini bankaya benzetenler var. Veriyorum kredi kartını bir saat içinde, sağ olsun diyor. Limiti dolduruyor abi. Patron, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Abi benim sevgilim de TEDAŞ gibi. Bazen diyor tüm enerjimi kesip sömürüyor. Bu da güzelmiş. Ya bak benim sevgilim şeye de benziyor ya. Sevgili dinleyenler. Benim sevgilim bir nevi babacığım Türkiye Uzay Ajansı gibi. Vallahi adı var, kendi yok, öyle söyleyeyim. Selamlar. Ben eşimi Adalet Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı arasında diyor bir durumda bırakıyorum. Hep bir yargı dağıtma, ders verme modu var çünkü. Son sevgilim cimer gibiydi abi. Yazıyorsun, geç cevap veriyor. Sorularına net cevap alamıyorsun. Cevaplar tatmin etmiyor. Daha da çok kafa karıştırıyor. Benim sevgilim de abi seninki gibi tüye benziyordu diyor. Selam, benim hatunu ben silahlı kuvvetlerine benzetiyorum. Sabah saat 6'da başlıyor, koğuş kalk. Bir anda temizliğe giriyor. Nizam, tertip, düzen, kural, bıktım demiş ya. Tövbe estağfurullah. Benim eşim de diyor ki bir elektrik kurumuna benzetmiş. Diyor ki biraz elektrik veriyor, mutlandırıyor. Ardından ilk buluşmada kol gibi fatura geliyor. Vallahi güzelmiş. Hatta bunu günün konusu bile yapabilirmişiz yani. Sevgilinizin benzediği devlet kurumu. Bakan. Aa bak ne kadar güzel şeyler yazan da var. Diyor ki benimki 112 gibi abi. Her sorunun çözümü onda. Vay güzel. 112 gibi her sorunun çözümü onda. Güzel. Benim eski sevgilim abi E-Devlet gibi. Hakkında benim bile bilmediğim şeyleri biliyordu. Patron, Antakya'dan selamlar. Benim hatun da tarım ve köy işleri gibi. Sürekli bir hayvancılık yapma. Sürekli böyle küçük bir köye yerleşme hayalleri var diyor. Eyvallah kardeşim, inşallah gerçekleşir. Patron, benim sevgilim Anayasa Mahkemesi gibi, bazen de turizm başkanlığı diyor. Eyvallah kardeşim benim. Tövbe estağfurullah ya. Bazıları çok güzel de yayında okusam sıkıntı olur mu acaba diye düşünüyorum. O yüzden es geçtim. Ne oluyor bakalım. Oo baba, bir sürü mesaj var ya. Benimki de TEDAŞ gibi abi, bazen bütün enerjimi kesip sömürüyor. Evet geldi bu zaten canım kardeşim. Patron, yazan olduğumu bilmiyorum ama bizimki uzay ajansı gibi. Adına bakarsan tüm fezaya hakim. İcraata bakarsan masraftan başka bir şey değil demiş.

0: Bak ne kadar güzel. Benimki Sağlık Bakanlığı gibi. Daha çok diyor Yeşilay'a benziyor. Şimdi yenge sigara içiyormuş, abi de içmiyor. Diyor ki Fahrettin Koca gibi peşimde sağ olsun. Selam abi, ben de eski kız arkadaşımı kurum değil ama kütüphaneye benzetiyorum. Sessiz, tepkisiz, garip diyor. Eyvallah kardeşim benim. Abi benim hatun da Merkez Bankası gibi. Aynı öyle, sürekli değer kaybediyor. Konuştukça daha da değer kaybediyor. Ya dur hakikaten söylüyorum. Çok keyifli mesajlar var canım kardeşim. Bakarus. Şimdi sevgili dinleyenler, çatlayan dudakları ıslatmak, hep yeni mevzular bulmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa hiçbir yere elbette ayrılma.
1: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
2: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
3: Arif dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.

0: Güven Showtime.
1: Buradayız burada. Bayanlar, baylar, günün bu saat itibariyle radyoları yeni açanlar, aramızda yeni kızlanlar varsa ki mutlaka vardır, bir kez daha hoş geldiler. Babacığım biz bunu günün konusu yapalım ya, giriş konusu olsun dedim ama hakikaten söylüyorum, acayip keyifler, acayip güzel mesajlar gelince. Bir parti daha bakalım, ondan sonra malumunuz memlekete ne oluyor ne bitiyor. Dedim ki sevgilinizi ya da eski sevgilinizi böyle bir devlet kurumuna benzetseniz neye benzetirdiniz? Canım ciğerim bak diyor ki ben sevgilimi post yazına benzetiyorum, devamlı çekiyor benden. Vay be. Çiğdem'im yollamış, kurban oldu. Benim eşim rehabilitasyon merkezi gibi. Sinirlerimi otlattıktan sonra tedavi yöntemiyle beni iyileştiriyor. Aynı kadar güzel. Allah hiç bozmasın mutluluğunuzu. Vay. Laz Mehmet abim yollamış. Bakayım ne diyor. Benimki aynı Kızılay kurumu gibi. Ufak çapkınlıklarımda çadırı arkamdan atıveriyor. Paramı da damarımdan, kanımı çeker gibi cebimden boşaltıyor. Vampir sevdalım yazmış. Merhabalar, merhaba. Sinan'ım mı yollamış? Benim eşim de tarım kredi, tarım kooperatifi gibi abi. Kas bitmiyor diyor ya. İçim dışım tarlada çukur gibi. Eyvallah kardeşim. Bakayım. Benim eşim iç işleri başkanı gibi. Her şey ondan sorulur. Bunu okumuş muyduk? Ne vardı? MIT vardı. Bir yerde mi görmüştüm ya. Ömer'im bu arada sevgiler, saygılar canım kardeşim. Almanya'dan Ömer'im. Yaz yoklamaya. Eyvallah. Aa bak. Eski sevgilim MIT gibiydi. Her adımımı takip ediyordu. Bu dediğimiz gibi şey olsun abi. Bunu biz günün konusuna çevirelim. Ve bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Haberler. Buyurun bu nedir bakayım. Buyurun şununla başlayalım. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. Demiş ki üniversitelerde mezunların kolay iş bulacağı yeni bölümler açacağız. Muhtemelen kasiyerlik, garsonluk gibi yeni bölümler gelebilir, bilmiyorum. Vallahi canım kardeşim haber budur. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. Demiş ki üniversitelerde mezunların kolay iş bulacağı yeni bölümler açacağız. Tabii canım, marketler için lazım. Harca bitmez, işletme ve yönetim bilimleri fakültesi falan. Oy geçelim canım ciğerim. Ya şimdi son zamanlarda çok fazla konuşulan konulardan birisi olmaya başladı. Malumunuz böyle bir Yunanistan adaları, Bodrum fiyatları, Çeşme fiyatları, Çiçem, Cunda esnafının isyanı. Birçok insan da bununla ilgili konuşuyor. Bakınız. Şimdi Demet Akalın'ın böyle bir açıklaması var. Demiş ki Bodrum ve Çeşme'deki pahalılığa isyan etti. Enflasyon, ekonomik kriz olabilir ama diyor işin dozu kaçtı. Deli fiyatlar var. Mekanlar bomboş. Herkes diyor Yunanistan'a gidiyor. Gani Müjde'nin bununla alakalı bir açıklaması var. Gani Müjde de kendi Twitter hesabından paylaşmış. Bodrum isyanı diye. Yavrum hakikaten söylüyorum. Adam diyor ki otopark 800 TL. Otopark. Mesela canım ciğerim balık ürünleri falan da yememişler. Bildiğin normal böyle lahmacun yemişler. Hesaba bak abi 20.000 TL hesap gelmiş. Ya. Şimdi buna istinaden bazı haberlerde şöyle geliyor. Tatil için Yunan adalarını tercih edilmesiyle beraber Alaçatı'da fiyatlar düştü diye haber yapanlar da var. Esnaf biraz böyle bir isyanda çünkü diyor ki herkes Yunanistan'a gidiyor. Ama aslında Alaçatı'nın, Bodrum'un fiyatlarının çok da yüksek olmadığını söylüyorlar. Fakat babacığım mekanlar bomboş. Cunda Adası'nda bir esnaf, şimdi malumunuz Ayvalık'tan Yunanistan adalarına geçiş var. Kapıda vize için bekleyenlerin görüntülerini çekmiş. Böyle upuzun bir kuyruk, hakikaten söylüyorum. Ki ben de gittim. Dolayısıyla da abi şimdi bu görüntüyü çekiyor. Bu arkadaş kimse, Cunda'da bir esnafmış. Diyor ki biz Cunda'da sinek avlıyoruz. Millet diyor. Milli sermayeyi Yunanistan'ın cebine, Yunanistan'ın, Yunanların cebine dolduruyor diyor. Şimdi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi upuzun bir kuyruk var da abinin isyanı da bu. Biz diyor ki Cunda'da sinek avlıyoruz. Millet diyor milli sermayeyi Yunanların cebine sokuyor. Babacığım bak şu işte uzun kuyruğu görüp de utanması gerekenler bence oradaki insanlar değil. Yani insanları memleketten kaçırtanlar. Milletin, vatandaşın kazık yemek istememesi hiç de zorunuza gitmesin. Cunda'da esnaf sinek avlıyormuş. Millet milli sermayeyi Yunanların cebine sokuyormuş. Geçelim canım kardeşim. Bu nedir? Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeni Ay ya böyle uyanık. Yani ne denir buna? Tatlı su sazanlarına da bayılıyorum abi ya. Şimdi haberi teker teker vereyim abi. Sakin olmaya çalışacağım. Gençlik. Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeni Ay diye bir abimiz. Demiş ki ülkem kazansın diyerek baba arabasının bakımlarını yaptırmak için paşam 7500 kilometre yol yapıp Kayseri'ye gelmiş. Haber bu. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeni Ay ülkem para kazansın diyerek arabasının bakımlarını yaptırmak için 7500 kilometre yol yapıp Kayseri'ye gelmiş. Şimdi arabayı Almanya'dan alıp vergiyi onlara vermişsin zaten. Çamurluğunu getirip bize tamir ettiriyorsun. Paşa babam madem ülkeni çok seviyorsun gelip arabayı buradan alsana. Ülkem kazansın diyorsan o arabayı bindir o Mercedes'i geleceksin bu memleketten alacaksın. Milyarlarca lira ÖTV ödeyeceksin göreceğim o zaman ben senin ülke sevdanı yani... Hanımefendiler, beyefendiler, Arif Güven Showtime Radyonuzda.
0: Canlar ciğerler ayrılmayın geliyoruz.

Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazaları.

0: Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini
1: azıcık daha yükseltin.
0: Arif Güven yayında.
1: Buyurun, biraz böyle bir kafamız dağılsın. Damada işkence planı, film sahnelerini aratmadı. Nedir hikaye? Çiçeğim, Bursa'da bir arkadaş grubu damat olan arkadaşlarını önce mehteren ile karşıladı. Daha sonra türlü oyunlar ile sabaha kadar işkence yaptı. 3 gün 3 gece sürecek olan eziyet anları mahalle sakinleri ve düğüne katılanlar tarafından hayretle izlendi. Bakalım habere. Bir arkadaş grubu evlenen arkadaşlarına farklı oyunlar ile 3 gün 3 gece sürecek babacım bir işkence planı hazırlamışlar. Düğün bitimi kolları sıvayan grup damadı mahalle girişinde mehteren takımıyla karşıladı. Burası güzel. Bunda varım abi. Mehteren eşliğinde yürüyen damadın arkasına bu sefer çığlık maskesi takan bir grup çıkıyor. Korku maskeleri ve kostümleri giyen damadın arkadaşları evlenen arkadaşlarını ortalarını alarak çifte telli oynuyor. Çığlık maskesi ve çifte telli. Bitti mi? Bitmedi. Çifte telli sonrası damat ve sadıç korku maskeleri takan grup tarafından kaçırıldı. Mario kostümü giyen damat ve sadıç bildiğin kostüm partisi gibi, hakikaten söylüyorum bak.

0: Çünkü bak diyor ki damatla Sadıç'a Mario kostümü giydirmişler. Mario kostümü giyen damat ve Sadıç bu sefer de La Casa de Papel adlı dizide rol alan oyuncuların kostümleri giyen başka bir grup ile karşılaştı. Kıyafet balosu abi. Aynen öyle. Elleri kelepçelenen damat ve Sadıç'ın sürpriz bir sulu işkence başlamış damat ve Sadıç'a. 12 ayrı işkence yapıldı. Sulu işkence sonrası çeşitli işkencelere maruz kalan damat yerde süründü, şınav çekti. Sadıç ile sandalye kapmaca oynayan damat son olarak gastro damat adı verilen son işkenceyi de başarılı şekilde geçti. Nedir o? Leğen içerisinde 5 litre süt, acı toz biber, karabiber ve kimyon karıştıran grup içerisine altın yüzük atarak damat ve sadıcından yüzüğünü bulmalarını istedi. Bu aşamayı da başarılı geçen damat ve sadıcı oğlum Survivor gibi hakikaten söylüyor. Bu aşamayı da başarıyla geçen Super Mario mutlu sona ulaşarak görevlerini sırasıyla tamamlamış. Ayrıca işkence ve aşamalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken mahalle sakinleri olup biteni hayretle izledi. Şimdi haber de bu. Damada işkence. Yavrum adama niye işkence yapıyorsunuz? Adam evlenmiş. Adam ömrü boyunca işkence çekecek zaten. Şaka şaka. Şaka şaka. Kardeşlere bir ömür boyu elbette mutluluklar diliyoruz. Canım kardeşim var havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz babacığım bir dünya memleket haberi var.
1: Ne? Seni seviyor muymuşuz?
2: Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
3: Arif bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
4: Arif abi seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: kurban olduğum Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor memlekette. Bugünün şu habere bakalım. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Bursa'da canım kardeşim Mehmet Ozan U'nun evinin bir odasını aylık 4000 liraya kiralamış. Buraya kadar diyorsun tamam. Odada 3 gün kalan Mehmet Ö, eve gelen misafirlerden rahatsız olunca parasını geri alıp ayrılmak istiyor. Demiş ki ben bir aylık da 4000 TL buraya kiraladım ama eve gelip gidenlerden ben demiş rahatsız oldum. Dolayısıyla da 3 gün kaldıktan sonra ben diyor ayrılıyorum. Paramı da diyor geri istiyorum. Para karşılığı cep telefonunu veren Ozan U, yani ev sahibi, 10 gün sonra konuşmak için çağırdığı Mehmet Ö'ye demiş ki gel kardeşim konuşalım. Adam da geliyor, konuşuyorlar. Fakat Mehmet Ö'ye kadın kıyafetleri giydirip arkadaşlarıyla birlikte işkence yapıyor. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ve bu işkence fotoğraflarını, bu kadın kıyafetli fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşıyor. Yavrum olaya bakar mısın? Hakikaten birisinden bir oda kiralıyorsun canım kardeşim. Rahatsızlık duyuyorsun. Diyorsun tamam kardeş ben 3 gün sonra çıkıyorum diyorsun. Paranın geri kalan kısmını istiyorsun. O da sana gel diyor. Bir grup arkadaşıyla evde seni bekliyor. Sen her şeyden habersiz gidiyorsun. Sana işkence yapıyorlar. Kadın kıyafetleri giydiriyorlar. Ve bu fotoğrafları da canım kardeşim sosyal medyada paylaşıyorlar. Olaya karışan 5 kişi hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ne enteresan ya. Şeyi fark ediyor musunuz? Bakın fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu insanlar bunları yaparken babacığım en ufak bir endişe, en ufak bir korku. Ya biz bunu yapıyoruz, sosyal medyada da paylaşıyoruz böyle en ufak bir çekinme hissediyorlar mı? Hissetmiyorlar abi. Sebep? Oy oy, delirdik yemin ediyorum. Buyurun bir parti daha böyle bir, daha doğrusu şu habere de bakalım ondan sonra günün konusunu radyolarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatacağız. Karabük'te bir vatandaş 50 bin lira bastığı kuponu yatınca iddia bayini ateş etti. Yok abi yok, akıllı insan yok. 50 bin TL'lik kuponu tutmayınca yaptığıyla şok etti. Karabük'te bir kişi şans oyunlarında 50 bin TL kaybedince oynadığı büfeye ateş açtı. Sanki büfe kaybettirmiş gibi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken silahlı saldırı yapan şahıs kısa sürede yakalandı. Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te şans oyunları hizmeti veren büfede meydana gelen olayda Musa D. 38 yaşında iddiaya göre sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL kaptırmış. Kaybettiği parayı hazmedemeyen şüpheli büfe önünde belinden çıkarttığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Yavrum bir de demiş ki psikolojik sorunları varmış arkadaşın. Dedim ne kadar güzel ya. Psikolojik sorunları varmış. Sanki ülkede herkes sağlıklı. Bir tek bunun psikolojik sorunu var. Yok anam hakikaten söylüyorum yani her yerde şiddet var. Boşuna demiyoruz bu ülkenin suyuyla acilen böyle bir antidepresan mı karıştırmak lazım, ne yapmak lazım? Tepeden babacım papatya çayı mı dağıtmak lazım? Çay dağıtmak deyince seçimler geldi aklıma. Neyse geçelim. Şimdi dur. Konuyu bir dağıtalım canım kardeşim kurban olduklarım. Günün konusunu vereceğim. Şimdiden de mesaj yollayan dostlarımıza teşekkürler. Ya dün böyle bir kurban oldum dediler ki abi film izleyelim. Ya ben zaten oldum olası bak şimdi korku filmlerini sevmem abi. Hiç sevmem. Şimdi bir film seçmişler dediler bak bu güzel bu güzel. Yavrum biz Türkler olarak galiba korku filmi çekemiyoruz abi. Vallahi çeksek de çok böyle eğreti duruyor bizde. Olmuyor abi. Ya kendimize göre bak şimdi komedi filmlerimiz çok güzel. Yerli komedi filmleri harika. Kendimize göre böyle bir korku sineması bana kalırsa oluşturamadık. Ya illa da böyle Hollywood tarzı çekin demiyoruz ama ne bileyim abi bir Uzak Doğu sineması ya da bir İspanyol sineması gibi böyle bir Türk korku sineması olmadı, oluşmadı yani. Olmuyor yavrum. Yani yapılanlar da kötü taklitten öteye geçemiyor. Diye bakıyorsun işte cinli, perili. Bir de isimleri bile Arap isimli korku filmleri çekiyoruz yani. Dedim baba benim tezim budur. Biz korku filmi yapamıyoruz. Biz Türklerde bu korku filmi biraz eğreti duruyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Yavrum bakıyorum şimdi sosyal medyaya. Benim hiç anlam veremediğim şeylerden bir tanesi. Benim de başıma geldi. Arkadaş beni yani sağ olsun şimdi adını vermeyeceğim davet etti de. Ya bizde şimdi baby shower diye bir şey var ya. Bu ne abi? Bu bizde eğreti durmuyor mu yavrum? Elin yabancısı yapsın abi. Sonra düşündüm. Bak bu da bizde eğreti duruyor. Mesela Amerikan filmlerinde şey diyorlar ya. Lanet olsun dostum falan diyorlar ya. Biz de günlük hayatta lanet olsun. Bak bu mesela eğreti duruyor. Ne bileyim yılbaşını Noel diye kutlamak bana kalırsa bir tık böyle eğreti duruyor. Sonra bak mesela şimdi yabancı filmlere bakıyorsun. Yavrum hiç, ya adamlar evde ayakkabıyla dolaşıyor. Bizde bu eğreti duruyor. Yani şimdi bizde evde yani biz Türkler evde ayakkabıyla baba girmek ne bileyim eğreti duruyor yani. Ama dediğim gibi en çok bu korku filmi. Peki başka? Baba bizde tam olmuyor ya bu iş. Kıvıramıyoruz. Bu biraz bizde böyle bir eğreti duruyor dediğiniz ne var abi? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dediğimiz gibi korku filmi bizde biraz böyle acayip bir eğreti duruyor. Olmuyor, olduramıyoruz yani. İşte evde ayakkabıyla dolaşma, eğreti duruyor. Ne bileyim abi. İşte İngilizceyi aksanlı bir şekilde konuşmaya çalışırken saçmalamak da bizde abi. Olmuyor ya. Tam böyle olmuyor yani. Olmuyor baba. Eminim siz çok daha güzel örnekler vereceksinizdir. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Evet abi ya bak bu da bizde çok öyle olmuyor dediğiniz ne var? Bizde eğreti duruyor dediğiniz ne var? Yazın yollayın.
1: Arif sıcak su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun.
2: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
3: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
4: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
5: Arif Güven, idolsün, idol.
6: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
7: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
8: Arif Güven, Showtime.
9: Eskişehir'de.
10: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
11: Park Matmazel Abiye Mağazası.
12: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
11: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres, Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Akgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar.
1: Radyonun sesini biraz daha yükseltin.
2: Yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarınıza gerçekten de çok çok teşekkürler. Malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa bir kez daha söylemiş olalım. Babacım dün böyle bir Türk korku filmine denk geldim dedim. Yok babam, biz bu işi beceremiyoruz. Yani Türk korku filmi bizde biraz böyle bir eğreti duruyor. Sonra böyle işte az önce verdiğim başka örnekler vardı. Baby Shower Partisi diye bir şey çıkartmışlar ya. Oğlum çocuklara bakıyorum hakikaten söylüyorum ya. Yok baby shower'ı, yok bir ilk dişi, yok bilmem nesi. Çocuk yani daha bir yaşına gelmeden benim hayatım boyunca yaptığım bütün kutlamalara kadar kutlama yapılıyor. Velhasıl bizde bazı şeyler eğreti duruyor. Başkaları yapınca bir şey diyemeyeceğiz abi ama bizde eğreti duruyor dediğiniz ne var? Buyurun bak doğru söylüyor. Bilim kurgu filmleri de abi bizde eğreti duruyor. Doğru yapamıyoruz bilim kurgu filmlerini baba. Aklımıza gelen böyle bir tane bilim kurgu filmi. Yani komedide tamam gore var eyvallah. Evet abi enin yabancısı yapınca oluyor ama bizde biraz eğreti duruyor dediğiniz ne var? Bugünün konusu bu 0530 071 43 55. Kesinlikle kır düğünü abi eyvallah kardeşim benim. Bak tartışmak abi bizde eğreti duruyor. Aslında bunu bir başarabilsek her şey çok kolay çözülecek. Doğru söylüyorsun biz. Baba yani televizyondaki tartışma programlarında bile hemfikir olamayıp birbirimize hakaretlerde bulunan insanlarız ya. Valla. O orayı dinlemiyor, o orayı dinlemiyor. Seçim bizde biraz eğreti duruyor abi. Bak iPhone almak için geceden kuyruğa girmek bizde eğreti duruyor abi. Tabii canım elim adamı malumunuz geceden günler öncesinden giriyorlar abi bekliyorlar yani. Evet abi fantastik bilim kurgu filmleri aksiyon filmleri şeklinde sıralayabiliriz. Sitcom dizi yok be sitcomlarda biraz başarılıyız abi. Tabii canım Avrupa yakaları falan ben yani sitcom konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum gençlik. Metro istasyonlarında okuyamadım özür dilerim. Metro istasyonlarında elinde kahveyle dolaşmak abi bizde biraz eğreti duruyor demiş. Evet olabilir doğru söylüyorsun ya. Ha? Sokak dansı bizde eğreti duruyor abi. Bak demiş ki erkek kısmının şort spor ayakkabı kombinin altına uzun çorap giymesi eğreti duruyor abi. Bak Halloween partisi hakikaten yani katılanlar da var biliyorsunuz değil mi İstanbul'da Bestuam'da valla. Halloween partisi tuhaf tuhaf giyiniyorlar. Acayip acayip makyaj yapıyorlar. Evet abi doğru söylüyorum biraz bizde eğreti duruyor. Bak demiş ki opera abi bizde eğreti duruyor. Olmuyor işte niye zorluyorsunuz demiş ya. Opera valla söylüyorum. Bizde biraz eğreti duruyor kabul etmek gerekirse. Gerçek bu abi. Caz biraz bizde eğreti duruyor. Evet olabilir doğru söylüyorsun. Christmas gelmiş. Evet doğru söylüyorsun. Yılbaşı kutlamak abi. Onu ben söyledim yavrum. Bak mesela hani Noel ağacı bizde biraz eğreti duruyor yavrum be. Evet abi. Hep Amerikan filmlerinde gördüğümüz o Noel ağacı biz de koyuyoruz. Mümkünse pencerenin önüne koyuyoruz. Pencereyi de açık bırakıyoruz. Hani perdeyi çekmiyoruz herkes görsün diye. Bizde başka ne eğreti duruyor? Protesto eğreti duruyor abi. Muhalefet eğreti duruyor abi. Eyvallah canım kardeşim doğru mu? Dur doğru. Telefon için demiyorum ama teknolojik ürünler için geceden sıraya girmek bizde eğreti duruyor abi. Düğün salonunda nikah merasimi bizde eğreti duruyor. Bilmiyorum. Bak demiş ki toplu taşıma araçlarına binerken önce inenleri beklemek bizde eğreti duruyor. Ya hadi onu becerelim de varsın eğreti dursun. Keşke becerebilsek yani. Anladığım kadarıyla kırmızı ışıkta beklemek bile bizde eğreti duruyor demiş. Eyvallah. Vallahi çok keyifli örnekler geliyor. Herkese de çok çok teşekkür ediyoruz dostlar. Var bir dünya mesajımız var artık yollamasanız bile herhalde bir 3-4 parti çıkacak. Lanet olsun demek doğru söylüyorsun abi. Evet ya Amerikan filmlerine lanet olsun dostum falan diyorlar ya. Evlilik dışı ilişki bizde çok eğreti duruyor. Bilemem. Bunu bak bu şeyi konuyu öyle söyleyelim. Aslında yurt dışında yaşayan dostlarımız çok daha farkındalıkla cevaplayabilirler abi. opera, bale. Evet. Çok sesli koro. Bu gibi çalışmalar bizde eğreti duruyor ya, bale. Bizde eğreti duruyor mu? Duruyor.

0: ne? Kolsuz spor atlet. Spor salonu ve yaz mevsimlerinin vazgeçilmezi. Ama bizde eğreti duruyor abi. Tabii ya, onu giyeceksen ona göre fiziğin olacak abicim ya. Ne diyelim, kurban olduğum günün konusu bariz belli. Dolayısıyla da birazdan buradayız.
1: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
2: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
3: Arif abi, sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
4: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
5: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
6: Tribin olurum, düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
7: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
8: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: Esküven Showtime.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Mesajlar. Başkası yapınca oluyor abi. Bizde biraz egreti duruyor. Dediğimiz ne var? Bakalım. Abartek söz abi. Tokyo'da olsa ayrı bir havası var. Emme diyor burada yolda gidemeyip de yırtınanlar gibi. Hakikaten öyle ya. Abi arabadan bir ses çıkıyor. Bakıyorsun 60'la gidiyor. Los Angeles yurt dışında elit, bizde Los Angeles egreti abi. Doğru. Egreti duruyor biraz vallahi ya. Buyurunuz. Bak İsviçre'den Emre yollamış. Korkusuzca bisiklete binmek, bizde eğreti duruyor. Ki orada bisiklete binenlerin fotoğraflarını yollamış. Bakalım. Bence bizim insanımız yabancılara yol tarifi etmesi, evet, eğreti duruyor. Bir de İngilizce bilmiyorsak sanki yüksek sesle söyleyince karşı taraf anlayacakmış gibi hissediyoruz yani. Buradan go. Baba go diyorum, anlamıyor ya. Çiğdem'im, yok son derece doğru bir mesaj yollamışsın da yayında okumak istemedim ben ama sonuna kadar katılıyorum sana. Bakalım bizde başka eğreti ne duruyor? Abi petrole yanaşıp depoyu fulle demek eğreti duruyor hakikaten yani. O biraz yürek istiyor, o biraz nakit istiyor. Aynı zamanda o biraz hakikaten ne söylüyorum fulle derken babacığım, o rakamlara bakıyor olmakta cesaret istiyor yani. O baya bir şey istiyor abi. Evet. Seçim yapmak bizde eğreti duruyor abi. Eyvallah. İçinde parti geçen herhangi bir şey, yaza merhaba, beach, Noel, doğum günü. Evet ya, doğru. Kısa paça, dar erkek pantolonu bizde eğreti duruyor. Evet, olabilir, doğru. Bilim bizde eğreti duruyor demiş ya. Yok ya, o kadar da şey yapmayalım yani. Nobel ödülü almak bizde eğreti duruyor. Alışık olmadığımız için şimdilik durum bu demiş. Evet ya, doğru söylüyorsun. Keşke daha fazla alabiliyor olsak yavrum ama. Aması var işte, kurban olduğum. Başkaları yapınca eyvallah ama bizde eğreti duruyor. Bakayım festivaller demiş abi. Memur bey, kimliğinizi görebilir miyim? Aa evet ya. Şimdi yabancı filmlerde görüyoruz. Diyor ki kimliğinizi görebilir miyim? Biz şey yapamıyoruz abi. Bak Baby Shower, evet abi doğru söylüyorsun. Klasik müzikle düğün yapmak abi. Bizde eğreti duruyor klasik müzikle. Olmaz ki yavrum, o klasik müzikle de olsa illa o Erik Dalı çalınacak. Adres sorulduğunda bilmiyorum cevabını vermek bizde eğreti duruyor abi. Yo, herkes biliyor. Buyurun. Cadılar Bayramı, Halloween. Evet abi doğru söylüyorsun, bizde eğreti duruyor. Siyaset bile bizde eğreti duruyor abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bakayım. Batı müziği bizde eğreti duruyor. Bilim kurgu filmleri geldi. Kıza hesap ödetmek bizde eğreti duruyor abi. Yakışmaz oğlum. Ha ben ödetir miyim? Vallahi kızla bir daha görüşmeyeceksem ödetirim yani. Kibar konuşmak bile bizde eğreti duruyor. Tabii canım doğru söylüyorsun. Bak itfaiye eri olmak Türkiye'de eğreti duruyor abi. Eyvallah kardeşim benim. Yabancı ülkelerde işte fötür şapka takılırken, evet hani onlar, bizde çok fazla bu kültür yok zaten ya. Dolayısıyla hani fötür şapka bizde biraz eğreti duruyor olabilir. Ben ama çok yakıştırıyorum takanlara da valla. Diskoda dans abi bizde eğreti duruyor. Bak yellenmek gelmiş ya. Velhasıl var. Birazdan mı? Peki birazdan mesajlara kaldığımız yerden elbette devam.
2: Günaydın. Berlin'den selamlar.
3: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
4: Arif Güven. Senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
5: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
6: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Kıymetli Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Sevgili dinleyenler, vallahi artık mesaj yollamayın, bir dünya mesajımız var. Bakalım bakalım bakalım. Başkası yapınca oluyor abi, de bizde biraz eğriti duruyor dediğimiz ne var? Günün konusu buydu. Bakalım bakalım bakalım. Saçları sarıya boyatmak abi, başkası yapınca oluyor da bize diyor kaşlar siyah, saçlar sarı. Ya yok canım ya. Bazılarına oluyor abi, güzel oluyor yani. Bakalım bakalım bakalım, saç kesimi abi, evet ya. Orta parmak işareti abi, yabancılar yapınca oluyor, bizde biraz eğreti duruyor. Doğru söylüyorsun. Kot pantolon altına kundura giymek abi, tamam. İngilizce konuşmak, dans etmek, sanat filmine yorum yapmaya başlamak, bizde eğreti duruyor abi. Çayı sütle içmek, evet ya, bizde çok böyle bir kültür yok. Çay normal çay, ama onlar çayı sütle mi içiyorlar? Bak diyor ki futbolcuların sahadaki artistik hareketleri, onlar da oluyor, bizde biraz eğreti duruyor abi. Amerikan aksanı, bizde biraz eğreti duruyor abi. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Mekana girip cool gibi davranmak. Yılbaşı süslemesi geldi. Amerikan futbolu bizde biraz eğreti duruyor. Var mı? Var. Oynayanlar var. Bazı üniversitelerin Amerikan futbol takımları var mı? Var. Bizzat ben Ege Üniversitesi Amerikan futbol takımını konuk almıştım değil mi abi? Abi adamlar zaten iri yarı. Bir de o kıyafetleri giymişler. Vallahi söylüyorum. İzbandut gibi adamlar. Sanat filmi bizde eğreti duruyor abi. Felsefe bizde eğreti duruyor. Bak doğru, bu da çok doğru bir tespit ya. Noel Baba kıyafeti giyip AVM'lerde yılbaşı atmosferini yaratmaya çalışmak bizde eğreti duruyor. Yavrum biz şu Noel Baba olayının da biraz böyle bir cılkını çıkarttık. Ben söylüyorum bak, yılbaşında yakın Noel Baba kıyafetiyle yavrum döner kesen dönerci gördü bu gözler. Ayakkabılarla ev içinde dolaşmak. Onu ben söyledim. Demek ki sen dinlememişsin. Eleştiri abi bizde. Çünkü hiçbirimiz eleştiri ve eleştirilmeyi bilmiyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Sürpriz evlilik teklifleri bizde biraz eğreti duruyor abi. Olabilir. Vallahi tespitler doğru. Baby shower, o ne abi yavrum, işte bebeğin olacak. Bebeğin kız mı olacak? Yoksa erkek mi olacak? Önce sen öğreniyorsun. Galiba şeye de söylemiyorlar değil mi? Babaya da söylemiyorlar diye biliyorum ben. Çok da emin değilim, bilmiyorum. İşte aileyi topluyorlar. Kırmızı balon, mavi balon, işte hangisini patlatırsan falan, peşman hikayesi var ya. Envai çeşitte şey var abi. Söyle şunu adını. Çeşitleri var, öyle söyleyeyim bakayım. Buyur baba, sana sonuna kadar katılıyorum. Adana kuşbaşı dururken az pişmiş kanlı kanlı bonfile biftek yemek bizde eğreti duruyor abi. Oh my god demek bizde eğreti duruyor. Evet abi doğru söylüyorsun ya. Bak demiş ki geçen bizim tarihçi Osmanlı'da bir olayı anlatırken bir sultanın tepkisi olarak söyledi. Eğreti olmadı, çok da komik oldu demiş. Tarihçi öyle mi anlatmış? Bilim kurgu, evet doğru söylüyorsun. Korku filmi geldi yavrum, onlar geldi. Dünyayı kurtaran adam serisi. Yavrum zamanında işte o imkanlarla yapılmış yani, ne diyeyim. Bak elinde karton bardağıyla sokakta kahve içen Türk polisi bizde eğreti duruyor abi. Bir erkeğin diz çökerek evlenme teklif etmesi bizde eğreti duruyor abi. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik. Paskalya'da yumurtaları sokuşturmak bizde eğreti duruyor. Hiç yapmadım böyle şeyler, hakikaten söylüyorum yani, bilmiyorum. İngilizce espri yapmaya çalışmak bizde eğreti duruyor abi. Bazen bir şeyler yollamışsınız da anlamadığım için okumuyorum. Okuyamıyorum daha doğrusu. Bakayım, bakayım, bakayım. Halloween bu geldi yavrum. Bakayım. Puro içmek bizde eğreti duruyor abi. Vallahi doğru söylüyorsunuz ha. Vay imparator, Nevzat'ım gelmiş ya. Arif'im, günün büyük bir bölümü deniz yolculuğunda geçtiği için malum Türkiye'deki internet çekim gücü çok hızlı, süper olunca sürekli bağladım. Canım kardeşim benim, siz eğlenin, keyifli olun da Allah diyorum ya. Evet yolladığın haber de bende var bu arada. Bakayım bakayım. Buyur. Mehmet abinin derdi malumunuz ben. Durum şey gibi, hani ayının 6 tane türküsü varmış, 6'sı da armutla alakalıymış derler ya. Arif Efendi sahnede çok eğreti duruyorsun. Şöyle yurt dışında yemin ediyorum konserlere gidiyorum. Carmen Electra'lar geliyor. Angelina Jolie'ler geliyor. Senin gibiler de gidiyor abi. Erkekler Brad Pitt'ler gelirken diye, bizde ise Duba Arif geliyor. Abi ya Allah'cığım. Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, valla verilmesi gereken bir ara var. Aradan sonra yeniden bir parti daha mesajlara bakacağız. Olabiliyorsa şimdilik sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Günaydın Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
3: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun benim.
4: Abi ben Yevze'den Ukay gülmekten yaraldım artık. Yeter.
5: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
7: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar.
1: Son parti mesajlar.
2: Niye?
1: Evet abi.
2: Biraz daha yükseldi.
1: Nasıl kafiri oldu değil mi?
3: Her gün akşam oluyor. DJ'niz engelleri aşıyor.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Böyle konuşan hakikaten yabancı müzik yayını yapan ve yayında böyle konuşan arkadaşların da biraz böyle bir eğreti durduğunu düşünüyorum ben. Tabii canım ya. Kafiyeli konuşmaya çalışıyorlar. Bugün de gün akşam oluyor. Sen gün dinlenen. Nereden yayın yapıyorsun yavrum? Nereden? Las Vegas'tan mı? Nereden ya? Eğreti duruyor doğru. Biz de şu fesat kıskanç ikiyüzlü akrabalar eğreti duruyorlar. Keşke hiçbiri olmasaydı demiş ya. Bu biraz sert olmuş. Baba başkası yapınca oluyor. Bizde biraz eğreti duruyor. Günün konusu buydu. Dolayısıyla da artık toparlıyorum mesajları. Birbirinin benzeri olanları okumuyorum. Baby shower yine gelmiş. Halloween yine gelmiş. Evet abi. Onlar hakikaten yani açık ara eğreti duruyor. Bakayım bakayım. Süper Bowl'u takip etmek bizde eğreti duruyor abi. Yo ben takip ediyorum. Çaktırmadan takip ediyorum ki eğreti durmasın diye. Meksika dalgalanması bizde eğreti duruyor. Bekarlığa veda partisi. Evet bak bu olabilir. Bundan sonuna kadar katılıyorum abi. Bekarlığa veda partisi bizde eğreti duruyor abi. Sosyal medya fenomenliği bizde eğreti duruyor abi. Bilmiyorum korku filmi geldi. Futbol kim ne derse desin gayet de eğreti duruyor. Bilemeyeceğim senin fikrin. Sabah kahvaltısında kahve içmek eğreti duruyor abi. Çay varken demiş. Bilemem, bilemem. Duyar kasmak bizde eğreti duruyor abi. Bilmiyorum çiçeğim. Sizin fikriniz. Bakayım, bakayım, bakayım. Kibarlık, nezaket, incelik bizde biraz eğreti duruyor. Teknolojik ürünlerdeki gelişmeler, bilgisayar programları ve oyunlar bizde biraz eğreti duruyor. Evet. Konya merkezli Akınsoft isimli yazılım firmasının geliştirdiği robot bizde biraz eğreti duruyor. Oğlum o robota Erik Dalı oynattık ya. Nasıl eğreti durmasın ya? İngilizce kelimeleri sürekli cümle içinde kullanmaya çalışmak bizde eğreti duruyor. Ha anladım okey. Canın cehenneme diye hakaret etmek bizde eğreti duruyor abi. Evet Amerikan filmlerinde canın cehenneme falan diyorlar bizde eğreti duruyor doğru. Biz daha çok Allah diye başlayan. Belgeseller de bizde eğreti duruyor abi. Yo belgesellerde çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Beyaz atlet bizde eğreti duruyor. Ne giyeceğiz oğlum? Kahvaltıda portakal suyu içmek. Evet ya. Düşün bak diyor. Kalabalık bir grup kahvaltıya gitmişsiniz. Serpme kahvaltı gelmiş. Termoslar gelmiş. Bir de diyor ki portakal suyu alabilir miyim? Senin yöneyle çay var burada. Aksiyon filmi bilim kurgu korku geldi. İş güvenliği bizde biraz eğreti duruyor. Olabilir bilmiyorum. Beatbox. Beatbox dediğim bu. Ağzıyla müzik yapmaya çalışan arkadaşlar. Ha? Salsa ve minimum Latin danslarıyla uğraşan erkeklerin başı çektiği hareket bence eğreti duruyor abi. Evet ya. Gerçi benim arkadaşlarım yapıyorlar. Gayet de güzel yapıyorlar ama bilmiyorum yani. Bana göre değil.

0: kızların Paris'e gidince şapka takması biraz eğreti duruyor abi. Bilmiyorum yavrum. Hiç gözümde canlandıramadım bile yani. Senin söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Korku filmi saçmalıkları. Evet ya, dedim ya, bir de Arapça bir isim buluyoruz ona. Tabbe diyoruz. Biz bilmem ne diyoruz abi. Tabii canım ya. Onu çekeceğine git abicim. Kuş çek, börtü çek, böcek çek. Belgesel çek, daha yararlı. Tabbe. Kısa paça pantolon bizde eğreti duruyor abi. Toparlıyorum gençlik, çünkü daha vermemiz gereken bir dünya haber var. Bakayım bakayım. Serenat diz çöküp evlilik teklifi bizde eğreti duruyor. Tamam geldi. Kır düğünü yerine piknik düğünü yapmak. Piknik düğünü mü? İlk defa duyuyorum. Velhasıl sevgili dinleyenler, vallahi mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Ama artık birazdan böyle bir F5 yapacağız. Malum yazıyor haberleri gelecek. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Birazdan bir toparlarız.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi üçerlerde. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım Romalılar. Malumunuz canım kardeşim, artık hani mesajlar yeterli olmuş olsun. Yazıyor yazıyor haberlere bakalım. Şimdi genel alanda sıcaklıkların etkisiyle anladığım kadarıyla delirdik çiçeğim. Al. Tuğbe yolun ortasına oturup ezin beni diye bağırdı. Sebep bilinmiyor. Kimse normal değil abi. Sakarya'da ev sahibinin kendisini evden çıkarttığını iddia eden bir kişi Adapazarı Karasu Duble yola oturarak suratla geçen arabalara ezin ulan beni diye bağırmış. Ne güzel. Buyurun. Böyle bir haber de var ya canım kardeşim. Suriye'de camiye giren hırsız kendisini kovalayan kişiye el bombası atmış. Pardon. Vallahi görüntüleri de var. Denk geldi mi bilmiyorum da. Suriye'de camiye giren hırsız kendisini kovalayan kişiye el bombası atıyor. Oğlum millet cebinde el bombasıyla mı geziyor ya? Nasıl bir memleket, hakikaten söylüyorum. El bombası az olmuş. Patron atom bombası atayım. Vallahi geldiğimiz hal bu. Bu ne bakalım bakalım bakalım. Bizim memlekete dön derseniz bakalım. Cenazede uyuşturucuya karşı pankart taşıyan kişi uyuşturucuyla yakalandı. Ne güzel değil mi ya? Samsun'da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma yazılı pankart taşıyan kişi boş bir arazide yavrum uyuşturucuyla yakalanmış. Başka bir uyuşturucu haberi daha var, o da şu. Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan şaka gibi savunma. Ne olmuş bakalım? Kocaeli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık savunmasına demiş ki, şimdi evinde hassas terazi bulunmuş. Evde bulunan terazi hassas terazi değildir. Çok kilolu olduğum için rejim yaparken kullanmak amacıyla almıştım demiş yani. Oğlum ben mahkemede hakikaten hakim olsam... Şimdi cezası neyse zaten veririm de... Bir de ben de dalga geçtiği için bir daha veririm yani. Derim bu bende kafa buluyor abi. Dolayısıyla bir ceza da buradan keserim ben. Buyurun. Görüze gerginiz Ankara'da markette yavrum şeker kavgası. Şeker yüzünden kavga olur mu? Olmuş. Çok tatlı bir kavga. Ankara'nın Mamak ilçesinde bir süpermarkette iddiaya göre market çalışanları toplu şeker almak isteyen bir gruba toplu satışımız yoktur dedi. Bunun üzerine bir anda kavga çıkmış. Market çalışanları saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Market çalışanı toplu alım yapıyorlardı uyardık, bir anda saldırmaya başladılar diyor. Bir şeker uğruna. Hakikaten şekerin zararları almışlar. Sürekli söylüyorlardı şekerin zararları, al sana şekerin zararları. Başka ne oluyor ne bitiyor? Dilencilerin tekme tokat bölge kavgası. Bursa'da yabancı uyruklu iki kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye. Yavrum yol ortasında kavga. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eskiden ayırıyorduk, şimdi cep telefonuna çekiyoruz abi. Ne ayıracağım be, durduk yere başıma bela alacağım diyoruz. Haklı mıyız? Birazcık da haklıyız abi. Kadın şoförlerin sinyal kavgası kafa attı. Kadınlara bak ya. İzmir'de arabayla seyir halindeyken yanına gelen A.Ç'nin kendisine senin sinyalin yok mu dedikten sonra hakaret ettiği ve kafa attığını belirten M.K. Allah Allah. Yavrum sürekli böyle bir kavga, sürekli böyle bir dövüş. Vallahi herkes kavga ediyor abi. Ben sürekli rastlıyorum yollarda kavga edenlere. Evet abi. Bizzat benim iki sefer dövülmüşlüğüm var yani. Şaka be şaka. Kısa mesafede iyi koşuyorum o yüzden. Başka ne oluyor ne bitiyor çiçeğim, bakayım bakayım. Helenistik dönemine ait Zeus heykelini satmak isterken yakalandı. Adamlar koskoca Tanrı'yı çalmışlar ya. Çalmışlar ve satmaya çalışıyorlar Tanrı'yı. Zeus. Manisa'nın Salihli ilçesinde Helenistik dönemine ait Zeus heykelini satmak isteyen bir kişinin olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla hem tarihi eseri ele geçirmişler hem de olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldılar. Oğlum şu Zeus çıplak bari haberlere çıkacağı için üstüne bir şey giydirseydiniz. Zeus heykeli bakıyorsun çalınmış ve satılacak. Dolayısıyla Zeus çok düşünceli bakıyor burada, emin ediyorum ya. Sanki Zeus her şeyin farkındaymış gibi duruyor. Canım kardeşim, kurban olduklarım artık bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Bakalım son böyle. Ya bir de böyle fantastik haberler geliyor. Bunlar hakikaten gerçek mi değil mi?

0: Bilmiyorum da ya bizi kandırıyorlar babacığım. İşte İngiltere'de öyle oldu böyle oldu. Al bak şişme evlilik diye bir haber var. Kadınları bir türlü anlayamadım ama o çok farklı. Bir tek onun yanında huzurluyum diyerek İngiltere'de çocuğum ona 55 yaşında Allah akıl fikir ihsan eyle diyeceğim ama artık çok geç. 55 yaşındaki adam kendi deyimiyle yıllardır aynı çatı altında yaşadığı şişme kadınla evlendi. Eşine gelinlik giydiren bu dümbelek. Kadınları bir türlü anlayamadım ama o çok farklı. Bir tek onun yanında huzurluyum dedi. Allah Allah. Vallahi doğru mudur bu ya? Ha? Gençlik. İngiltere son yılların en ilginç düğününe ev sahipliği yaptı. Bir de bu şişme kadına düğün mü yapmış abicim? Tövbe estağfurullah tövbe. Şişme kadınla evlilik. Gelin kızımızın ağzı var dili yok vallahi. Güzel abi ağzı var dili yok işte ne güzel ya. Tabii canım ya. Gerçi hoş ağzı çok açık. Ağzı öyle açık ki şey derler ya ayran delisi gibi bakıyor öyle derler abi. Vallahi aslında mantıklı da gençlik şişme kadınla evlilik. Ha? Yavrum düşünsene boşanmak için aylarca beklemiyorsun. Tıpasını çek oldu bitti yani. Bir de düğünlerde şey diyorlar ya damada gelini öpebilirsiniz. E buna ne diyeceksin abi? Gelini şişirebilirsin. Ya Rabbi ya. Bir de uyarmak lazım. Hakikaten söylüyorum ya. Şş. Gelinde şimdi takı diye bir şey var. Düğünde takı diye bir şey var. Geline dolayısıyla takı yapıyorlar ya. Adam şişme kadınla evlenmiş. Arkadaşlar sakın hediye amaçlı çeyrek altı takmayın. Patlıyor vallahi bir tanıdığı. Şişme kadınla evlendik. Çeyrek altını takacağım. Pat patlatacaksın orada. Ne olacak? Düğün evini cenaze evine çevireceksin. Yani. Oy oy. Ne yapalım? Kurban olduğum. Öyle mi? Peki. Çiçeğim. Tıkla o zaman şuna bir.
1: Arif Güven'i dinlemeye devam. Samsun Bafra'dan herkese selam.
2: Ben Konya'dan Mustafa abi. Bir yıllık evliyim abi. Bütün bekarlara sesleniyorum. Herkes evlensin abi. Kimsenin benden daha fazla mutlu olmasını istemiyorum abi.

0: dinleyenler, kurban olduklarım. Velhasıl dinlemek için bugün de elbette bize kulak veren değerli insanlar. Çok çok teşekkür ediyoruz vallahi. Amaç belli. Hep birlikte kafayı dağıtalım istiyoruz. Bunca sıkılmışlığın arasında böyle bir mola alalım istiyoruz. Tuhaf tuhaf haberler okuyoruz. Ama finali tatlıya bağlamaya çalışıyoruz. Çünkü sonu mutlu biten bütün filmleri seviyoruz. Konusuz olsa bile. Sonu mutlu biten bütün radyo programlarını seviyoruz. Sunucu saçmalasa bile yani. Bakan. Ağzına, diline sağlık Arif Efendi. İş bitirici, gönül eğlendirici, ruh dinlendirici. Sinirleri kökünden alıcı program oldu. Ay teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum sana. Sana çok güzel bir gün diliyorum. Seninle uğraşıyorsam ve ezmeye çalışıyorsam... Seni sevmiyor, seni aramıyor, seni sormuyorsam gibi olmuş abi. Bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha dünyaya gelsen bir kalemle silerim seni. Öyle gibi olmuş. Seninle uğraşıyorsam, ezmeye çalışıyorsam... Bunlar tamamıyla senin kendi fikrin. Öyle bir şey yok. Bu içimdeki sevgiden geliyor Arif Efendi. Üzmediğim gün anla ki içimdeki sevgi bitti. Sana karşı hadi yine şımarma. Düdükler Efendisi demiş ya. Düdükler Efendisi. Seviliyorsun abi. Canım kardeşim. Ay kurban olurum ya. Ne güzel. Evlatlarının fotoğrafını yollamış. Oğlum bu manzara hakikaten söylüyorum ya. Ha Emre. Babacım nerede yaşıyorsun ya? Ressam Bob çizse vallahi bu kadar güzel çizemez ya. Adam gerçeğini yaşıyor ya. İsviçre Alplerinde misin? Neredesin yavrum? Ne diyorduk sevgili dinleyenler? Artık finale geldik ya. Nevzat'ıma teşekkür ediyoruz ki biz bu haberi görmüştük. Bu haber iyi midir? Yani ben kafamdan geçenleri söyleyeyim. Velhasıl hikaye şu. Sevgili dinleyenler, dünya şampiyonu sanayide çıraklık yapıyor diye böyle bir haberimiz var. Kardeşimize elbette helal olsun. Nedir hikaye? Tekirdağ'da yüzme sporunda katıldığı yarışmalarda serbest dalışta ikincisi dünya şampiyonluğu, ikisi dünya şampiyonluğu. 9 madalya kazanan milli sporcu Hamza Barol. Henüz 17 yaşındaymış kardeşim, helal olsun Hamzacığım. Baba ikisi dünya şampiyonluğu olmak üzere 9 madalya kazanmış bu arkadaş 17 yaşında. Ailesine yük olmamak için boş zamanlarında sanayide oto tamirhanesinde çıraklık yapıyor. Kullandığı ekipmanların parasını çalışarak çıkartan Barol. İşte bak bu çocuğa sahip çıkmak lazım abi. Devlet sahip çıkması lazım. Aslan gibi sporcu. 2 kere dünya şampiyonu olmuş. 9 tane madalya var. Ve kullandığı ekipmanların parasını çalışarak çıkaran Marol diyor. Velhasıl dur okuyayım bakalım. Gün içerisinde çalışıp iş çıkışı da antrenman yaptığını belirterek bunun performansına da olumlu yansıdığını söylüyor. İyi güzel. Yavrum adam dünya şampiyonu ya. Ben bu arkadaşım şey olsam abi bu hani şimdi şey, nerede çalışıyormuş? Sanayide. Oto tamirhanede. Ben bunun ustası olsam oğlum insan bundan İngiliz anahtarı istemeye utanır yemin ediyorum. Ya canım kardeşim eğer mümkünse 15-16 İngiliz anahtarını uzatabilir. Şimdi tabii ki de bu arkadaşın sanayide çıraklık yapıyor olması gayet güzel bir şey. Ayıp bir şey değil elbette çalışıyor olmak ama. Ya bu arkadaşın bak şimdi. Hani tuhaf olan bu gencin okumak yerine ailesine destek olmak için ve kendi ekipmanlarını çıkartmak için çalışıyor olması. Yani bizim yavrum yani kardeşimize her haliyle helal olsun. Ama sporcularımıza daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Malum bizim memlekette babacığım futbol dışında her dalda iyiyiz ama evet abi benim tezim bu. Futbol dışında her dalda iyiyiz abi. Ama gel gör ki futbol dışında para yok yani. Velhasıl süper spor kültürümüz var öyle söyleyeyim yani. Futbol dışında vallahi söylüyorum ya. Her dalda iyiyiz abi. Ama futbol dışında hiçbir şey, dalda da para yokmuş gibi. Al bak çocuk 2 kere dünya şampiyonu olmuş. 9 madalya var. Haberde diyor ki kullandığı ekipmanların parasını çalışarak çıkartan Marol. Devlet sahip çıkmadı bu çocuğa abi. Aslan gibi 17 yaşında sporcu kardeşimiz. Velhasıl kardeşime helal olsun. Yolu şansı bahtı açık olsun. Bol başarıları, bol madalyası olsun inşallah. Göğsümüzü kabartsın. Ve ben artık gideyim abi. Hakikaten söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler, memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yeniden buluşuncaya kadar kurban olduklarım. Hadi kendinize iyi bakın. Haydi hoşça kalın. Thank you.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Kullanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com. Evinize en uygun tüller.
1: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedi, diyor delisin.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. 05.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Edis'le yaptık, Olmamış mı isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa minik serçe Sezen Aksu karşılıyor bizi. Aşk Dansı isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den dinledik. Durum Çok Acil isimli şarkısıyla sanatçı bugünü keyifli hale getiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında Zeynep Bastık burada Bundan Böyle isimli şarkısını seslendiriyor da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
5: Saygı Mağazaları.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Derya Uludağ'dan dinledik Şımarık isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Keyif veren bir diğer melodi ise önemli bir besteci Fettah Can'dan dinleyeceğiz. Delirme isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle şimdi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden biri Altay'dı konuğumuz. Kainat Şahit isimli çalışmasıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden de biri olmayı başardı. Türk pop müziğinin en iyi örnekleriyle birlikteliğimiz sürerken şimdi ise bizi Yalın karşılıyor. En yenisi Akşamüstü ile dinliyoruz sanatçıyı.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ankara Echoes kulaklarınızdaydı. Beni Al isimli şarkılarıyla birlikte günümüzü oldukça keyifli hale getirdiler. En sevdiğiniz melodilerle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Salmantin ve Kenan Doğulu ortaklığıyla devam edelim şimdi. Durup dururken radyonuzda sizlerle.

0: darılamayı,
1: darılamayı, darılamayı.
2: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99
3: Radyo Ses
2: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

En sevilen kadın seslerinden biri Hadise'ydi konuğumuz. Biraz geçmişe yolculuk yaptık onunla birlikte. Çıktığı ilk günlerde gerçekten çok sevilen şarkılardan biri olmuştu. Prenses'le dinledik sanatçıyı. Hemen ardından Berkay burada en yenisi Aslanlar Doğuyor'la dinliyoruz şimdi onu da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Megastar Tarkan'ın yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısını radyonuzda sizlerle buluşturduğum Anılarla Yaşamak isimli çalışmasını dinlediniz kendisinden. Ritmimizi bozmuyor ve Mela Bedel'le devam ediyoruz şimdiyse müzik yolculuğumuza. O da bir Mustafa Sandal şarkısını seslendirecek. İki tas çorba radyonuzda sizlerle şimdi.

Tarzıyla son dönemde fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Emre Feldi konuğumuz Bir Güldün isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında Göksel burada Hiç Yok isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Metin Aronat'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve bize nostaljik anlar yaşattığını söyleyebiliriz. Dert Değil isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Bir kez daha kendisini bu vesileyle anmış olalım ve Metin Aronat'ı uğurlarken şimdi Gripin'le devam edelim. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Atiye radyonuzdaydı. Onu tanıdığımız ilk yıllarda bizlerle paylaştığı çalışması Salla'yla günümüzü oldukça enerjik hale getirdi. Atiye'yi uğurlarkense şimdi Gökhan Tepe'ye kulak vereceğiz. Tatlım isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

Kıbrıslı sevilen ses Buray Radyonuz'da sizlerle buluşan isimde olmuşum Leyla isimli çalışmasıyla konuk ettik sanatçıyı. Hemen ardındansa seslendirdiği slow şarkılarla daima dikkat çeken bir isim İlyas Yalçıntaş'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Farz et radyonuzda. Aşkı bu.

Sefo ve Sena Şahin ortaklığından dinledik. Bir Bilsen isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Murat Boz'dan Yara Tuz isimli en yenisini dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Gözüm...

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9 Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobil

Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Eri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
3: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: gerisi kolay.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın cuması başladı. Biz de bu cumanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günü güzelleştiren programınız bugün de 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda olacak. Ben Rania, mikrofon başındayım. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Siz de bize eşlik ederseniz bu 2 saat boyunca radyonuz açık olsun. Güzel bir cuma günü olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

Bugün de işleri tamamladık mı? Cuma'yı da hafta sonuna ekleyebiliriz. O halde işleri bir an önce tamamlayalım. Günün geri kalan kısmını, Cuma'nın geri kalan kısmını hafta sonuna ekleyelim. Peki Cuma'nız keyifli olsun. Siz işleri tamamlarken biz nelerden bahsedeceğiz bakalım Cuma daha keyifli hale gelsin diye. Yürüyüş bandının aslında spor yapmak için keşfedilmediğinden bahsedeceğiz. Radyasyonu yok eden bitkilerden, deniz suyunun faydalarından, yüzümüzdeki çizgilerin her birinin anlamından bahsedeceğiz. Şehirdeki ağaçların çocuklar gibi bağışıklığı düşük olduğundan bahsedeceğiz misal. Kullandığımız otların, saplarının faydalarından bahsedeceğiz yazın. Klima kullanırken yaptığımız hatalardan bahsedeceğiz. Daha çok mevzu var konuşacağımız bugün de yine hayatın ritmi dopdolu. Yine en sevdiğiniz şarkılarla oldukça keyifli Bora Duran var sırada. Sana doğruyla bizi biraz eskilere götürecek ama vazgeçilmezler arasında hayatın ritminde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Belli bir yaştan sonra sebze tüketiminin artması, belli bir yaştan sonra koyu yeşil yapraklı sebzelerin daha fazla tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet, tüketiyoruz ama nasıl? Saplarıyla birlikte mi? Zira saplarını bazen çöpe atıyoruz. Maydanozun, dereotunun, nanenin, kişnişin saplarını çöpe atmayın. Aslında çorbaların asıl aromasını saplarıyla verebilirsiniz diyor ünlü şefler. Şefler her yerde bulabileceğimiz otları tamamıyla kullanıyorlar. Çünkü saplarının yapraklarından daha güçlü bir aromaya sahip olduğunu biliyorlar. Ben de bu küçük detayı hatırlatmış olayım ki sizler de kullanırken özellikle her şeyi değerlendirmek istiyorsanız bu detay da aklınızda olsun diyelim. Bazı detaylar aklımızda kalması gerekiyor ama bazen unutmamız gerekenleri unutmayıp hatırlamamız gerekenleri de hatırlayamıyoruz ne yazık ki.
1: Radyo Ses.
2: Aman.

0: Bir araştırma şehirde büyüyen çocukların alerjiye daha yatkın olduğunu ortaya çıkartmıştı. Amerika'da yapılan yeni bir araştırma da şehirlerdeki ağaçların ormandakilere göre küresel ısınma karşısında daha hassas olduğunu ortaya çıkartmış. Yani sonuç olarak şehir hayatı her canlıyı biraz daha dayanıksız hale getiriyor. Buradan bunu anlıyorum. Çünkü ağaçların iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini, sıcak şehirlerdeki ağaçlar üzerinden tahmin etmenin yanlış sonuçlar doğuracağını söyleyen uzmanlar, şehirlerin kırsal bölgelere göre 3-4 derece daha fazla ısınması sebebiyle iklim değişikliğinin ağaçları nasıl etkilediğini şehirdeki ağaçlardan anlayamadıklarını söylemişler. Daha çok etkileniyorlar iklim değişikliğinden, zira daha fazla ısıya maruz kalıyorlar. Çocuklar da, bizler de öyle. Doğal hayat içerisinde büyüyemedikleri için daha fazla alerjik reaksiyon gösterebiliyorlar, aklınızda olsun. Sonra belki de bu yılki taşınma planlarını, belki de hayallerinizi bir kez daha gözden geçirin.
1: Radyo Ses.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: 2017 hitiydi. Zeynep Salih'in Yağmur'la hayatın ritminden kulaklarınızı ulaştı. Peki Zeynep Salih cephesinden yeni bir şarkı haberi var. Müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi kendisi. Tarzıyla, tavrıyla, hit şarkılarıyla yıllardır adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı, merakla beklenen yeni şarkısı yeniden de müzikseverlerin karşısına bir kez daha çıktı. Söz ve müziğinde Tamer Mustafa imzası var. Gökberk Çırakoğlu tarafından düzenlemesi yapıldı. Yeniden yazın dikkat çeken şarkılar arasında hatırlatmış olalım biz. Yağmur'la konuk ettik Zeynep Salih'i. Yeni şarkı müjdesini verdik ve Grup Karma ile devam edelim. Bülent Özdemir şarkıları albümünden Hoşçakallı hayatın ritminde olsunlar.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Bazen doğum günlerinden sonra, bazen sabah uyandığınızda yüzünüzde biraz daha fazla kırışık görüyorsunuz. Bazı zamanlarda yaş aldığımızı, daha fazla yaşlandığımızı hissediyoruz. Belki bir önceki senenin anılarına, fotoğraflarına bakarken, belki tesadüfen karşılaştığımız anlarda dostlarımız söylüyor. Yaşlanmışsın sen sanki, iyi misin? Eğer böyle hal hatır soran dostlarınız varsa şanslısınız ama yüzümüzdeki o kırışıklıklar için endişe duymamıza gerek yok. Çünkü her birinin bir anlamı var aslında. Pek çoğumuz o kırışıklıklarla savaşmayı seçiyoruz ama bana sorarsanız her biri ayrı bir hatıra, her biri ayrı bir yaşanmışlık taşıyor yüzümüzde. Misal alın çizgileriniz belirginse eğer, büyük bir ihtimalle kaşları böyle yukarı doğru kaldırdığınız için, mimikleriniz de pekiştiği için biraz daha maceracı ve heyecanlı olduğunuzu anlatıyor. Kaz ayakları da sıklıkla içten gülen insanlarda biraz daha fazla. Baktığımda fotoğraflara kaz ayaklarım çoğalmış ama neyse ki, demek ki geçen sene o kadar çok gülmüşüm ki o kaz ayakları çoğalmış diye düşünüyorum. Burun kanatlarında dudak kenarından aşağı doğru inen bir yol gibi oluşan o nazolabial kıvrımlarında daha güleç, daha iyimser, daha nazik insanlarda daha sıkça görüldüğünü söylüyorlar. Ama kaş arasındaki çizgiler öyle değil. Genelde kaşların çatılmasıyla oluşuyorlar. Eğer sinirli bir mizaca sahipseniz kaşların ortasında belirgin çizgiler olabilir hanımlar beyler. Bir de dudak çizgileri var. Onlar genelde böyle ıslık çalmak, öpücük yollamak, pipet kullanmak gibi durumlarda çoğalıyorlar. Çok da fazla değil, biraz da yaş alınca. Ama bol bol güldüğünüzde fark ettiyseniz geriliyorlar. Dolayısıyla bol bol gülümsemeye devam edin. Her birinin, her bir kırışın ayrı bir manası var. Manayı bilip de bakmak lazım diye düşünüyorum. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Hemen halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın

Belki tatilin tam ortasındasınız. Belki tatil bitti artık, bundan sonra çalışacaksınız. Belki de daha tatile çıkmadınız. Olur ya, deniz suyundan bahsedeceğim size. Daha tatile çıkmamış olanlar ya da tatilde olanlar için. Belki de küçük kaçamaklar yapıp deniz kıyısına kaçmak isteyenler için. Daha çok havuzdan ziyade ben denizi seviyorum. Çünkü deniz suyu faydalı. Saçı mesela köklerine kadar besliyormuş. Yaz aylarında sadece serinlemek için denize girmiyoruz. Tatilin tadını çıkartmak anlamına da geliyor. Aynı zamanda cilt ve saç bakım rutininize önemli katkılar sağlıyor diyor uzmanlar. Deniz suyu içinde bulunan magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sülfat gibi mineraller cildin yüzeyindeki kirlerin ve fazla yağın uzaklaşmasına destek oluyor. Özellikle yaz aylarında artan terleme sebebiyle gözeneklerde biriken bu kalıntıların deniz suyuyla doğal şekilde arındığını söylüyorlar. Bu nedenle tatil dönüşünde cildiniz daha pürüzsüz, daha canlı gözükebilir hanımlar, beyler. İşte deniz suyunun hiç fark etmediğimiz faydalarından bir tanesi. Bir diğeri de tuz kristallerinin cildin yüzeyindeki ölü hücreleri uzaklaştırması. Yani bir nevi doğal peeling görevi görüyor deniz suyu. Aynı zamanda sivilcelere, akneye iyi geliyor. Saçlara da iyi geliyor. Çünkü deniz tuzu saç derisindeki fazla yağı da uzaklaştırıyor. Yağlanmaya eğilimli saçlar daha ferah hale geliyormuş. Aklınızda olsun. Fırsatınız olduğu vakit atlayıverin denizlere. Daha sağlıklı, daha güzel olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne ararsak doğada var.

Bazı bitkilerin yaşam alanlarımızda ruh halimizden hava kalitesine kadar pek çok şeyi temizlediğini söylüyorlar. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bunu kanıtlamış, olumlu katkı sağlayabileceğini ortaya çıkartmış. Peki bakalım hangi bitkileri yetiştirmek lazım? Çünkü özellikle kaktüsten bahsediyorlar radyasyonu alma konusunda. Güçlü bilimsel kanıtlar bulunmasa da kaktüsün bulunduğu ortamda hem estetik bir görünüm ortaya çıkıyor hem de oldukça düşük bakım istemesi sayesinde kendi halinde yetişmesi sebebiyle de tercih ediliyor. Bir de üzerine televizyonlardan, bilgisayarlardan gelen radyasyonu emdiği öne sürülüyor. Kaktüs mutlaka evinizin bir köşesinde bulunmalı diyorlar. Daha önce hiç karşılaşmadım. Sinek kapan diye bir bitki varmış. Dünyanın, doğanın en ilginç bitkilerinden bir tanesi. Hareket eden böcekleri yakalayabilmesiyle dikkat çekiyormuş. Rastlarsanız onu da bahçenize ekmenizi tavsiye ediyorlar. Küçük böcekleri yakalayabiliyormuş. Lavanta ilk yılında düzenli sulama istese de kökleri geliştikten sonra susuzluğa karşı da dayanıklı hale geliyor. Güneşi çok seven bir bitki olduğu için de bol ışık alan yerlerde daha sağlıklı büyüyor. Lavanta kokusuyla da hem ruhumuza hem de sağlığımıza iyi geliyor. Lavanta da evinizde bulunsun. Aloe vera'dan çok bahsettik. Onu şöyle bir üstünden geçeyim. Aloe vera da mutlaka bulunmalı. Paşa kılıcı da havayı temizlediği için, deve tabanı da havayı temizlediği için evinizin salonunda, bahçenizde, evinizde mutlaka bulunmalı diyorlar. Ruh halimize de iyi geliyormuş, haberiniz olsun. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Şimdi bazı cihazların, mesela bazı yiyeceklerin farklı amaçlarla üretildiğini öğrenince çok şaşırıyorum. Ketçap ilk önce ilaç olarak üretilmiş, eczanede satılmış mesela, bahsetmiştik. Yürüyüş bandı da ilk başlarda bir işkence aleti olarak üretilmiş. Günümüz koşullarında işkence çekiyoruz zaten ama yok. Yürüyüş yapamadığımız zamanlarda, çok sıcak ya da çok soğuk havalarda yürüyüş bandı gerçekten iyi geliyor. Fakat sağlıklı bir hayat için üzerinde saatler harcadığımız o cihazın bir zamanlar günde 10 saat zorla çalıştırılan insanların korkulu rüyası olduğunu muhtemelen siz de bilmiyordunuz. Ünlü yazar Oscar Wilde'ın bile ter döktüğü bu karanlık icadın ilginç bir tarihçesi var. İlk izlerini Roma dönemi, Roma İmparatorluğu döneminde rastlanmışlar. Ağır yükleri kaldırmak için geleneksel vinçlerin yerine devasa tekerlekler inşa etmişler. Daha fazla ağırlığı kaldırabilmek için kullanmışlar. Tarlalarda hayvanların gücünden faydalanmışlar. Bu sayede tereyağı yayıklarından tahıl öğütme makinelerine kadar pek çok alet hayvan gücüyle çalıştırılabilir hale gelmiş bu cihazla. 1800'lü yıllarda ise İngiltere'de hapishanelerde mahkumları disipline etmek ve onların gücünden faydalanmak için tasarlanmış bu yürüyüş bantları. Günde 10 saate kadar süren bu eziyeti tarihin en bilinen isimlerinden Oscar Wilde da 2 yıllık mahkumiyeti sırasında tecrübe etmiş. Aslında yürüyüş bandı iyi işler içinde kullanılmış. Misal 1950'li yıllarda bir kardiyolog kalp rahatsızlığını teşhis edebilmek için cihazı tıbbi bir test aracına dönüştürmüş. Sonrasında spor salonlarının başlangıcı olmuş 1960'lı yıllardan sonra. Bizi zayıflattığını keşfetmişler. Yürüyüş yapmanın ne kadar önemli olduğunu da bence günümüzde keşfettik. Bu yüzden vakti zamanında bir işkence aleti olan yürüyüş bandı artık günümüz koşullarında bize sağlık getiriyor. Şimdiki amacına uygun kullanmakta fayda var diyelim.

Şimdi tabii yaz sıcaklarında en sevdiğimiz şey ne? Klimalı ortamlar. Ama evlerde, iş yerlerinde, hatta arabalarda klima kullanımı her geçen gün artarken, serinlemeye çalışırken bazı hatalar yaptığımızı söylüyor uzmanlar. Kas ve eklem ağrılarından solunum yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok sağlık soruna davetiye çıkartıyor olabiliriz. Peki ne yapmak lazım klima kullanırken? Doğrudan yüzünüze klimayı çevirmemek gerekiyor. Aynı zamanda bakımı yapılmayan klimalarında enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Mutlaka her yıl klima bakımı yaptırmanız gerekir. Unutmayın, soğuk havayı direkt üzerinize çevirmeyin, yukarıya ya da yanlara doğru çevirmeniz en doğru yöntem olduğunu söylüyorlar. Yani ortam serinleyecek, direkt üstünüze çevirmeyeceksiniz. Yaptığımız hatalardan biri bu, biri de klimayı temizletmemek. Aman, sağlıklı olmak, enfeksiyon kapmamak için klimanızı her yıl mutlaka temizletmeyi ihmal etmeyin diye ben de bir kez daha hatırlatmış olayım bu sıcak cuma gününde.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: ÇETAŞ ÇERİ Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm ÇERİ modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ ÇERİ Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ ÇERİ Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ ÇERİ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Ayşe Hatun Önal'ı bu kez efsaneyle konuk ettik hayatın ritminde. Peki Aleyna Tilki ile devam edeceğiz birazdan iyi müziği. Çocuk yaşta müzik kariyerine adım atarak adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki kariyerinin 10. yılını sahnede kutladı. Geçtiğimiz Haziran ayında büyük bir konser verdi. 13 milyon liralık şovuyla da hayran bıraktı biliyorsunuz. 10. sanat yılını kutlamış oldu. Geçtiğimiz günlerde de tatilden pozlar paylaştı. Aynı zamanda paylaştığı tatil fotoğraflarının altına yeni albüm müjdesini de verdi. Londra, Ibiza, arkadaşlar, tatil ve aynı anda yeni İngilizce albüme başlama heyecanı notunu düştü Aleyna Tilki. Yeni İngilizce albümünün hazırlıklarına devam ederken biz Ayrı Gitme ile konuk edelim hayatın ritminde.

Hafta sonuna göz kırpan Cuma'nın tadını çıkartmak için bugün de 2 saati birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Merak etmeyin, gün güzel devam edecek. Sevdiğiniz şarkılarla keyifle devam edecek. Siz yeter ki radyonuzun sesini kısmayın. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor ama pazartesi görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Sevdiklerinizle bir arada mutlu mesut, keyifli bir hafta sonu olsun. Radyonuz açık olsun. Pazartesi yine hayatın ritminde buluşalım. Hoşçakalın.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Şehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.

Şeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606-0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

зачем, если мы жить?

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 20 76 0543 696 26 26.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Mercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartakü ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.